Benim Moğolim. Moğolim cifs. Yip. Moğolim cif bu nitri cif. Manakayı nyokoy tavu. Yiyeket mu bangu des. La ilahe illallah.

0: lotigen yabane kon kunisingen gani eske alakhira uyu dantae
1: ke papa tedina